şimdi dinlemesi, dinlemesi de zorsa çok da kısım olduğunu düşünmez. Yerine karakol bulur, şimdi sevişiyor Moritanya. Bu yine ağın başını geziyin. Radyatör vahiyin.